0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağolullah, sağolullah, sağolullah. Allahümme enti selamun ke selamun ke selamun ve hayyina ibn ebi selamun sallana bir amdi kadar kadar selamun ve berek de bina ve dahi de gelal ikram. Allahümme la menel madiyat ve madiyat ve mahmet ve rahat ve makdiyat ve rahim ve yedim kul yed. Allahümme rabbi hayyina ala zikri ve şükür ve zinu ve dedik. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mulku ve lehul hamdu ve yumitu ve ala kulli şeyin kadir.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mulku ve lehul hamdu ve yumitu ve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mulku ve lehul hamdu ve yumitu ve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehul mulku ve lehul hamdu ve yumitu ve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء